Tam video ölçü ağaçını kuheni Oğlum yumuş deneni Ay ağam Ben böyle Sonra neler Sahayım Bitten vakit yazıl Bilip kalamın Yedisi çıkıramın Ağırı ağayım Ben kalmam Her bir an Dikkanım It's nice to be like this. Thank you.